çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu çevresi, bu